Kurd İro Gelleki Mütta Sarbilindir Yeke Vakata Cani Kuhil Vashan Dizinav Çavi Dijminda Bu Dijminada Kahramaniyata Gelleki Mazınaş Kurdu Kurdistanera Uşme Kurdi Nu Esikut Vizyana Nuda Demek Şunu Dizinu

Oy, evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ro

0: Spastkım. Erivale. Sıhhatem ama mesajı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.
1: Selamlı.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Rambo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

vento o del vesce, uner o unermen, hel best o hel bestavan, dengi kamşlo gohdarlık, dengi kamşlo radyo kısarıya internet, hevyanı mı?

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy sur deramın.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan berribertiye u gelekhara. Ez ve strani

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuşalım.
2: Bana ne önce müjdemi isterim?
1: Ramo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kıda hatı çoğu koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çiriyani ma harcay. Halisi uy gavu gavu.
0: La ya çiribi la. Çayli adına, gher çayli adıkum. Enta zhugha, şuf şlon

Hanım Feyza abi, seyir mükemmel sümeyi hayatın ya koşama bezi ve aklı kim geli gündü cinanı. Lala sen ötübürü cihazı ve aklı gibi devranı adı dünyayı. İnsanlar ne tehel ya müzülümü derna tehel itel. Ah tehel ya huveli tehel ya heli teliyem akay. La gündü vay vay vay vay vay vay vay. Azi ve şübün yetu servi kemal kırabı tu dene kobi de hayya dünya koşamame Azi ezi derde edile kurabı beynin teyni Kundu ve şübün ye kavadı mürüm bi beynin teyni Adı şüştüm ve şübün ye bi beynin teyni Şefen kirim bi beynin teyni Şerimi dana bir tavanı şidil abi beynin teyni Tu dene kobi ve şübün ye damıştır daranı darbes abi beynin teyni Bir ekhisim bi beynin teyni Berimi dana kabrı kabrıstani bi beynin teyni Danime kabrı reşit tali bi beynin teyni سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لذا آب بیرون تیلی تی سر شال ما خشان دکرم بیرون تیلی بیش تر خم داد دکرم بیا تی دار شال شالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کردیم بیش تر یا خشان

ay evina dilê min roniya çavê min min diriya te gülê kes kuy sur dera min.

0: Hapsalemi tamam ede heşir abdaleri deri mana bavete megelo vesmin emre de sehvali de navar resul ya. Mesela bu da tavan dedi ki Ramı şanı gildi megul ya na ve Muhammed ibn Tarze de hakim işim ne darı bile kerem ki. Le arabey nizam misil ve tarız ve tarız bavir akut kimsem de hiyal vesmin emre derdi kul bu hiyal ucaydı kımme uveydil. Ah uveydil dil uveydil.
1: Ben kulama istedim.